shukur qilar hattoki qumursqa parrandalar. Shukur deysan sen qachon? Xomsuq ingan bandalar. Uzat deysan, ber deysan, hech qo'ymading odamzod. Tiyatroda film